Lac verçin lac et sirdi menavor Verçin artsun kıt heke katabilir